0: Extreme energy drink.
1: Samay badaliyo. Pusta feriyo. Para saath, status data.